0: Nyansanyom.
1: Nyansafo neti.
0: Hey, grandma. Et say.
1: DJ Koloko.
0: Grandma.